0: Mau mamamu jeng mau.
1: Mau iki mama ya.
0: Iya mau mamamu mau.
1: Oh, sing kok iki sapa?
0: Eh?